0: Kandidatımız şahsı üstümüzdeyizdir. Bərimiz yüzümüz koy. Kısıl sebepte kısılmay, uyu almay, dağıslarını çıkar oturamız. Kilsin koy, gayır. Minnesi kurik.
1: Asada!
0: Bir önce bərimizi bilemiz kullandı.

Sizim şirkenin Bergis birge Bergis Bergis Güllük Tamaşa Kuvanışım asla Jirbirken